eksik. Bende olan seni gelip böyle çalan bize düşman bu dünya.

keyif dolu, çok güzel bir perşembe gününde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Başlıyoruz programa.

Günde ne kadar güneşe ihtiyacımız var? Bir zamanlar bronzden, tatilin ve sağlığın adeta simgesiydi değil mi? Hatta yaklaşık bir yüzyıl önce Coco Chanel'in bronz teni moda haline getirmesiyle güneşlenmek bambaşka

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, güneşe ne kadar ihtiyacımız var diyenler. Vallahi ben güneşte 10 dakika kaldım, tamam yeter. Ben zaten balkonda kahvemi içiyorum, o sayılır mı diye soranlar. İşin doğrusu bunun herkes uyan tek bir dakikası yok. Çünkü ihtiyaç cilt tipine, yaşa, mevsime, güneşin şiddetine ve bulunduğumuz yere göre değişiyormuş. D vitamini malum hepimiz için önemli. Ama yaşlanmayı da düşünmek gerekiyor. Yani mesele güneşten kaçmak değil, güneşle aramıza biraz mesafe koymayı öğrenmek galiba. Yani bronz ten o kadar da iyi bir şey olmayabilir sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Potter hayranları bu kez büyü yapmadılar ama elektrik hattının güzergahını değiştirmeyi başarmışlar. İngiltere ile İrlanda'yı birbirine bağlayacak tam 430 milyon sterlinlik bir denizaltı elektrik hattı projesi varmış. Projenin ilk güzergahı ise Galler'deki Pembrokeshire bölgesinde bulunan Freshwater ve sahilinin yakından geçiyor. Peki burası neden önemli? Harry Potter hayranları burayı çok iyi biliyorlar. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde hepimizin üzüldüğü o sahne var ya, Dobby'nin öldüğü sahne. İşte o sahnenin çekildiği sahilde yıllar içerisinde hayranlar tarafından Dobby için adeta bir anıt mezar oluşturulmuş. Elektrik hattının ilk güzergahı da tam bunun yakınından geçiyor. Hayır, Dobby'ye dokunamazsınız demiş hayranlar. Elektrik hattı da Dobby anıtından daha uzağa taşınmak durumunda kalmış.

Dört gözle beklediğimiz o tatile nihayet çıktık. Çok güzel bir otelde yer ayarladık. Çok mutluyuz yani, o derece. Neyse, akşam oldu. Çok da uykumuz var. Aa, bir türlü uyuyamıyoruz. Bilmiyorum, sizler de yaşıyor musunuz? İnsan gerçekten kendi yatağını, kendi evini özlüyor tatilde bile olsa. Peki çözüm ne derseniz? Eğer şu an tam olarak bu sıkıntıyı yaşıyorsanız dikkatinizi bana verin. Öncelikle odanızı serin ve karanlık tutun. Mümkün olduğunca kendi uyku düzeninize tatilde de devam edin. Ve yatmadan önce telefonda da fazla vakit geçirmeyin. Tatile gittiniz diye uyumayı da tatil moduna sokmayın yani. Ay, güzel bir tatil diliyorum elbette tatilde olanlara. Bizim gibi çalışanlara da kolay gelsin.

Ya sizi bilmiyorum ama 90'larda sanki magazin hayatı çok daha şenlikli değil miydi? Şimdi ünlülerin her halini görüyoruz, takip ediyoruz ve olayları biliyoruz. Yani bir aracıya, bir anlatıcıya çok da gerek kalmıyor mu acaba? Son bir magazin haberi var. Ünlü oyuncu Anne Hathaway'i biliyorsunuz. Yeni filmi The End of Oak Street'in galasına hamile karnını açıkta bırakan oldukça iddialı bir kıyafetle katıldı ve tahmin edin ne oldu? Bazı sosyal medya kullanıcıları aktristin hamilelik karnının sahte olduğunu iddia ediyorlar. Ay evet yani. İnsanlar oturmuş fotoğrafa bakıp bu karın gerçek mi sahte mi diye inceleme yapıyorlar. Bu arada oyuncu gerçekten hamile ve 3. çocuğunu bekliyor. Oyuncu da şaşırmış bu iddialara. Sahte saç gerçek karın demiş. Ay güzel.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şöyle bir magazin dünyasına bakalım mı? Genç kalmanın sırrı nedir? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Bu kez adresimiz Ajda Pekkan. Usta sanatçı hakkında Tayland'dan tam 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Ya tam 25 bin dolar. Yani gençliğin formülünü bulmuşsunuz ama önce kredi kartının limitini kontrol etmeniz gerekiyor. Fakat Ajda Pekkan bu iddiaya sessiz kalmadı ve kendi tarifiyle yanıt verdi. Yani anlayacağınız ortada gizli bir Tayland iksiri falan yok. Ajda Pekkan'ın kendi gençlik reçetesi var. Peki bizim reçetemiz ne dersiniz? Bol müzik, bol hareket, bol neşe.

Gündem yoğun her zaman olduğu gibi. Günlük hayatın kaosunda büyük resme bakmak çoğu zaman aklımıza bile gelmiyor değil mi? Oysa ki hayat tamamıyla küçük tesadüflerden ibaret. Bunları benim aklıma getirense ben bir öykü ihtimaller paylaşımı sosyal medyada bir bakın isterseniz.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sosyal medyada bu aralar çok popüler biliyorsunuz. Bana bilmediğim bir şey söyle akımı. Bu akıma dahil olan bir kişi dünyaca tanınan isimlerin başarılarını değil, başarısızlıklarını sıralamış. Hit olmayan yüzlerce şarkıdan 10 yıl boyunca çalışmaya kadar birçok örnek var listede. Kazananlar kaybedenlerden bile daha fazla kaybeder. Gerçekten de çok doğru bir söz değil mi?

Kararım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Hayat eşittir bence mücadele zaten. Az önce başarısızlıklar üzerine konuşmuştuk ya. Rap efsanesi Tupac'tan 501 şarkı kaydetmiş. Mesela bunlardan sadece 2 tanesi ilk 10'a girmiş. Dünyanın en ünlü ressamlarından Van Gogh yaklaşık 2100 tablo yapmış. Hayattayken sattığı tablo sayısı ne derseniz sadece 1. Üstelik o da vefatından sadece 6 ay önce.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

özellikle müzisyenler bence çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ya bir şarkının tutabilmesinin parametresi nelere bağlı, yıllardır konuşulan şeylerden bir tanesi. Ama mesela Sabrina Carpenter Espresso ile dünyayı salladı biliyorsunuz. Peki onun öncesinde derseniz tam 10 yıl boyunca çalışmış, 67 şarkı ve 5 albüm çıkarmış. Glen Powell'a ne demeli? Tapkın'ın yıldız olmadan önce tam 19 yıl boyunca oyunculuk için mücadele etmiş. Yani demem o ki sevgili dinleyen, bir iki denemeden sonra hemen pes etmeyin bence.

Haftanın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Kurusu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

Haftanın perşembesinde bu güzel günün tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Yine bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başında olacağım. Haberleri de çok sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı bile. Ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yapılan yeni araştırmalar günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu inkar ediyor. Oysa ki biz kahvaltı etmeden kendimize gelemeyen bir nesiliz. Oysa ki biz kahvaltıyı çok severiz. Kahvaltısız güne başlayamayız. Büyük bir ihtimalle birkaç yıl sonra bu yapılan araştırmayı da çürütecekler. Siz yine bildiğiniz gibi, daha doğrusu vücudunuzun bildiği gibi davranın. Günün en önemli öğününü atlamayın, ama sadece kahvaltı değil, tüm öğünlerde dikkat etmemiz gereken detaylar olduğunu da unutmayalım. Mesela akşam yemeğinden sonra sadece bir dakika hareket etmenin kan şekeri seviyesini düzenlediğini söylüyorlar. Akşam yemeğinin ardından koltuğa hemen geçmek yerine kısa süre hareket etmenin kan şekerindeki ani yükselişi azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Sadece 60 saniyelik bir mesela merdiven hareketi yaklaşık kan şekeri düzeyini %42 azaltıyormuş. Bu yüzden akşam yemeğinden sonra da hareket etmeyi ihmal etmeyin. Kahvaltıyı da ihmal etmeyin diyelim.

bazen fark etmiyoruz ama vücudumuzdaki eksiklikler aslında fiziksel olarak bazı hastalıkları ortaya çıkartıyorlar. Bu yüzden düzenli olarak vücudunuza baktırmak, düzenli olarak kan seviyelerinizi ölçtürmek oldukça önemli. Şimdi günün erken saatlerinde hatırlatmak lazım ki bu detayları kendiniz için de bir şeyler yapın diye. Mesela D vitamini eksikliğini araştırmışlar. Özellikle ameliyat sonrasındaki ağrıların 3 kat daha fazla hissedildiğini ortaya çıkartmışlar. Yani D vitamininiz düşükse ağrı eşiğiniz de gittikçe düşüyor. İşte bu yüzden diyorum kendinize iyi bakın diye. Kontrollerinizi yaptırın, değerlerinizi ölçtürün. Tamam, bir yaz mevsimini daha geride bırakmak üzereyiz ama belki de bu yaz yeteri kadar D vitamini alamadınız. Siz yine kendinize iyi bakın diyelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Tuğba Yurt radyolarınız dedi 2023 itiydi sonsuza dek kulaklarınıza ulaşan. Peki yıl 2026, Eylül'deyiz, sonbahardayız. Tuğba Yurt yepyeni bir şarkıyla çıktı karşımıza. Kendisini dinlemişken bu yeni şarkının müjdesini de verelim. Onursuz Ozanlarla sevenleriyle buluştu. Şarkının söz ve müziğinde Mert Cerim imzası var. Düzenlemede de Mert Cerim'in yanı sıra Muhammed Ali Beşiktaş ve Berkay Kurt da anılıyor. Şarkının klibi de çekildi. Klibiyle birlikte paylaşıldı. Tuğba Yurt'un güçlü yorumuyla, güçlü sesiyle, güçlü vokaliyle yine yepyenisi 2026 bitmeden sonbahara damga vuracak hitler arasındaki yerini aldı. Onursuz Ozanlar en yeni Tuğba Yurt şarkısı, haberiniz olsun. Biz sonsuzu bekle konuk ettik. Ömür Gedik'le devam edelim iyi müziğe. Hayatın ritminde aramışsın diyecek.

Okullar açıldıktan sonra çocukların beslenme telaşı da başladı. Ama çocuklar için değil, veliler için. Beslenmede yanına ne koyacağınıza karar vermek ya da listeye uymak gibi farklı seçeneklerle beslenme çantasını düzenlemek bazen bir yük haline gelebiliyor. Bilenler bilir, anneler bilir, veliler bilir diyelim. Okula giden çocukların özellikle beslenmesine dikkat etmek isteyen veliler için konunun uzmanı, çocuklara özel beslenme önerilerinde bulunmuş hanımlar beyler. Özellikle kızlar için büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu yaşlar 10 ila 14 arasıyken erkeklerde 12 ila 16 yaş arası. Ama tabii ki her yaş aralığında çocukların sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var. Günlük 2-3 bardak kadar sütün kalsiyum ihtiyacını önemli ölçüde karşıladığını, D vitaminiyle zenginleştirilmiş sütlerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Şöyle güzel taze sıkılmış meyve suları, tahıllardan oluşan bir kahvaltı, sütü, muzu, ev yapımı reçeli, peyniri, krebi, meyvesi, kuru meyveleri beslenmede bulunabilecek yiyecekler arasında demişler. Siz mutlaka fazlasıyla hazırlıyorsunuzdur ama ben uzmanlardan gelen tavsiyeler doğrultusunda bu küçük hatırlatmayı yapmış olayım.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

İnsanoğlu son yıllarda ilişkileri çok hızlı tüketiyor. Fark ettiyseniz sosyal medyanın etkisiyle, dijital çağın etkisiyle sadece ilişkileri değil her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Biraz daha yavaşlamak, biraz daha yavaş yaşamak lazım diye düşünüyorum. Bu biten ilişkilerin ardından gelen yaz süreci de insanları fazlasıyla etkiliyor. Hızlı biten ilişkiler fazlasıyla üst üste biriken üzüntüler anlamına geliyor. Bazen şarkılarda arıyoruz dermanımızı. İkilem yepyeni bir şarkı çıkarttı biliyorsunuz. Eyvallah dinleyicisiyle buluştu. Milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan İkilem Eyvallah şarkısında biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor, geri dönmemeyi. Çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini anlatıyor. Özlem, kırılganlığın iç içe geçtiği bu şarkıda ayrılığın ardından gelen yalnızlığı, silinemeyen hatıraları yalın ve doğru bir dille anlatmışlar. Peki, Eyvallah bu aralarda en çok dinlemek istediğiniz şarkı olabilir ama biz Vazgeçtim Kendimden'le konuk edeceğiz. İkilemi, en yeniler, vazgeçemediğiniz hitler ve çok daha fazlası için radyonuzun sesi açık olsun. Hayatın ritmi devam ediyor. Yani hatıraları ve doğru bir din atmışlar. Peki, Eyvallah bu aralar en çok dinlemek istediğiniz şarkı olabilir ama biz Vazgeçtim Kendimden dedi. İkilemi, en yeniler, vazgeçemediğiniz hitler ve çok daha fazlası için radyonuzun sesi açık olsun. Hayatın devam ediyor.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

her gün yaptığımız, düzenli olarak yaptığımız rutinlerin, saatlerinin çok önemli olduğunu söylüyor yapılan araştırmalar. Mesela yemek yeme rutinlerinizin saatleri. Yemek sadece hangi yemek olduğu önemli değil, hangi saatte yediğiniz de önemli. Metabolik sağlığınız üzerinde oldukça etkili. Özellikle gece geç saatlerde tüketilen büyük öğünlerin uyku kalitesini, kan şekerini, sindirim sistemini olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Şöyle diyorlar net bir şekilde: vücudun verdiği yanıt hangi saatte yediğinizle değişebiliyor. Akşam 18'den sonra yemek yemeyi bıraktığınızda vücut rahatlıyor, sindirim rahatlıyor diyorlar. Bu yüzden sadece ne yediğiniz değil, hangi saatte yediğiniz de önemli. Yani aynı akşam yemeğini 6'da yemekle gece saat 10'da yemek arasında çok fark var. Bu yüzden saat 18'den sonra yemek yemeyi bırakmanız gerektiğini söylüyorlar. Eğer imkanınız varsa diyelim, günlük rutinlerimize yemek saatlerimizi de düzenleyerek ekleyelim.

Bugün biraz yeme içmekten bahsediyoruz. Acaba havalar yavaş yavaş serinleyecek, kış gelecek diye vücudun yemek yemeye ihtiyacı mı artıyor? Peki arkadaşlarla birlikte olduğunuz, eşle dostla, sevdiklerinizle bir arada olduğunuz büyük sofralarınız olsun. Ben çok seviyorum geniş sofralarda. Sevdiklerimle bir arada oturup uzun uzun sohbetler ederek yemek yemeyi çok seviyorum. Bu yüzden yemek masamı da ona göre seçtim mesela. Peki siz evinizdeki eşyaları neye göre seçiyorsunuz? Genelde tabii evin şekline göre, evin büyüklüğüne göre ya da kendi zevkimize göre seçiyoruz. Fakat çok beğendiğimiz kocaman bir eşyayı da eve sığmayacağı için alamıyoruz. Peki mesela yemek masası seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi gelecek insan sayısına dikkat ediyorum. Evin metrekaresine dikkat ediyorum. Rengine, şekline dikkat ediyorum derken keyifli sofraların vazgeçilmez eşyası yemek masasını seçerken kullanışlı bir masaya sahip olmak gerek diyor yapılan araştırmalar. Öncelikle masanın boyutuna bakacaksınız. Şekline karar vermeden önce ihtiyaçlarınızı göz önünde bulunduracaksınız. Mesela ben yuvarlak masaları çok severim ama ayak kısmı ortada olacak. Ayaklarına dikkat etmek gerekiyor çünkü masanın ayakları kaç kişiyi sığdırabileceğinizi etkileyebiliyor. Tabi tarzınıza uygun bir masa seçeceksiniz. İşte görünümü önemli olacak. Ahşap mıdır, cam mıdır, laminat mıdır, ne bileyim artık zevkinize, tarzınıza hangisi uygunsa, ama öncelik seçeneklerini hatırlattım. Siz de o önceliğinize göre seçin eşyalarınızı ya da daha da önemlisi kalabalık sofralarınızı, eşlik edecek masalarınızı.

Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

İşten hemen eve döndükten sonra ya da bir gezi sonrasında yorgun argın eve gittikten hemen sonra yatağa mı atarsınız kendinizi, yoksa iş yapmaya mı koyulursunuz? Yapılan araştırmalar, bazı nörobilimsel yorumlar farklı bir bakış açısıyla şöyle söylüyor. Dışarıdan geldikten hemen sonra kendini yatağa atan insanların zeki olma ihtimali %90 daha fazlaymış. Zihinsel hassasiyeti yüksek insanların gün boyunca daha fazla bilgi ve duyguyu işlediğini, bu yüzden beyin enerjisini daha hızlı tükettiğini, bu yüzden daha hızlı yorulduğunu söylüyorlar. İşte bu yüzden de eve döndükten sonra hareket etmek yerine dinlenmeyi tercih ediyorlar. Yani eve döndükten sonra dinlenmeyi tercih ediyorsanız zeki olma ihtimalimiz %90 daha fazlaymış hanımlar beyler. Duyduk duymadık demeyin sonra.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
5: Hayatın ritmi devam ediyor.

Doğayla iç içe olmanın, doğada vakit geçirmenin hem insan ruhuna hem de fiziksel sağlığımıza iyi geldiğini daha önce konuşmuştuk ama unutanlar, duymayanlar varsa bir kez daha hatırlatayım. Yapılan yeni bir araştırmayla bunu hatırlatmış olayım. Japonya'da orman banyosu üzerine yapılan çalışmalarda doğada zaman geçirmenin bağışıklık sistemimizi %80'e kadar iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki 3 gün 2 gece ormanda konaklayan katılımcıların bazı hastalıklarla savaşan hücrelerinin %50 ila %80 arttığını tespit etmişler. Dolayısıyla bağışıklığınızı sadece 3 gün ormanda kamp yaparak %80'e kadar arttırabilirsiniz diyorlar. Aklınızda olsun. Havalar tam soğumadan, kış gelmeden, sonbahar tam gelmeden şu kamp yapma mevzusunu bir düşünelim. Sadece bağışıklık için önemli, ne de olsa mevsim geçişindeyiz.

En son ne zaman kitap okudunuz? Hani güzel bir yaz tatilini geride bıraktık. Yaz aylarında özellikle deniz kenarında, sahilde kitap okumak ayrı bir keyif veriyor. Ya da evde kendi kendinize vakit geçirdiğiniz zamanlarda ilk fırsat bulduğunuzda kitap okumayı tercih ediyorsanız eğer, ne mutlu bize. Singapur'da kitap okuma alışkanlığı gittikçe zayıflamaya başlamış. İşte bu yüzden bu alışkanlığı yeniden canlandırmak adına 5 yıllık bir kampanya başlatmışlar. Tren beklerken, kafede tek başına otururken ya da günün herhangi bir anında Singapur'da kitap okursanız eğer size para ödülü verecekler. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla 5 yıllık bir kampanya başlatmış ve okuma sürelerini hükümete ait internet sitesine kaydeden vatandaşlara küçük ödemeler, küçük hediyeler verecekler, ödüller verecekler. Okumanın puan ve ödül sistemiyle oyunlaştırılmasının insanların kısa ve yüzeysel içerikler arasında durmaksızın gezinmesine karşı etkili olabileceğini düşünmüşler. Bence herkesin böyle küçük ödüller vermesi lazım. Hatta aile içinde böyle ödüller vermemiz lazım kitap okuyan çocuklara ki kitap okuma alışkanlığımız devam etsin.

Hafta sonu bir adım daha yaklaşmışken Perşembenin tadını birlikte çıkarttığımızı düşünüyorum. Zira hayatın ritmini dinledikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Bu yüzden hafta içi her gün yılbaşınızda hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başındayım. Bugün de günden keyif aldığımıza göre, biz ayrılan vakti tamamladığımıza göre hoşçakalın diyebilirim artık. Yarın yine haftanın cumasında günün iki saatini paylaşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: gözleri halin
1: sevgili kızla gözünden onda parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

keyif dolu, çok güzel bir perşembe gününde hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Başlıyoruz programa.

Günde ne kadar güneşe ihtiyacımız var? Bir zamanlar bronzden, tatilin ve sağlığın adeta simgesiydi, değil mi? Hatta yaklaşık bir yüzyıl önce Coco Chanel'in bronz teni moda haline getirmesiyle güneşlenmek bambaşka.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Evet, güneşe ne kadar ihtiyacımız var diyenler. Vallahi ben güneşte 10 dakika kaldım, tamam yeter. Ben zaten balkonda kahvemi içiyorum, o sayılır mı diye soranlar. İşin doğrusu bunun herkes uyan tek bir dakikası yok. Çünkü ihtiyaç cilt tipine, yaşa, mevsime, güneşin şiddetine ve bulunduğumuz yere göre değişiyormuş. D vitamini malum hepimiz için önemli. Ama yaşlanmayı da düşünmek gerekiyor. Yani mesele güneşten kaçmak değil, güneşle aramıza biraz mesafe koymayı öğrenmek galiba. Yani bronz ten o kadar da iyi bir şey olmayabilir sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Harry Potter hayranları bu kez büyü yapmadılar ama elektrik hattının güzergahını değiştirmeyi başarmışlar. İngiltere ile İrlanda'yı birbirine bağlayacak tam 430 milyon sterlinlik bir denizaltı elektrik hattı projesi varmış. Projenin ilk güzergahı ise Galler'deki Pembrokeshire bölgesinde bulunan Freshwater ve sahilinin yakından geçiyor. Peki burası neden önemli? Harry Potter hayranları burayı çok iyi biliyorlar. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde hepimizin üzüldüğü o sahne var ya, Dobby'nin öldüğü sahne. İşte o sahnenin çekildiği sahilde yıllar içerisinde hayranlar tarafından Dobby için adeta bir anıt mezar oluşturulmuş. Elektrik hattının ilk güzergahı da tam bunun yakınından geçiyor. Hayır, Dobby'ye dokunamazsınız demiş hayranlar. Elektrik hattı da Dobby anıtından daha uzağa taşınmak durumunda kalmış. We'll be right back.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

çok güzel bir otelde yer ayarladık. Çok mutluyuz yani, o derece. Neyse, akşam oldu. Çok da uykumuz var. Aa, bir türlü uyuyamıyoruz. Bilmiyorum, sizler de yaşıyor musunuz? İnsan gerçekten kendi yatağını, kendi evini özlüyor tatilde bile olsa. Peki çözüm ne derseniz? Eğer şu an tam olarak bu sıkıntıyı yaşıyorsanız dikkatinizi bana verin. Öncelikle odanızı serin ve karanlık tutun. Mümkün olduğunca kendi uyku düzeninize tatilde de devam edin. Ve yatmadan önce telefonda da fazla vakit geçirmeyin. Tatile gittiniz diye uyumayı da tatil moduna sokmayın yani. Ay, güzel bir tatil diliyorum elbette tatilde olanlara. Bizim gibi çalışanlara da kolay gelsin.

Ya sizi bilmiyorum ama 90'larda sanki magazin hayatı çok daha şenlikli değil miydi? Şimdi ünlülerin her halini görüyoruz, takip ediyoruz ve olayları biliyoruz. Yani bir aracıya, bir anlatıcıya çok da gerek kalmıyor mu acaba? Son bir magazin haberi var. Ünlü oyuncu Anne Hathaway'i biliyorsunuz. Yeni filmi The End of Fox Street'in galasına hamile karnını açıkta bırakan oldukça iddialı bir kıyafetle katıldı ve tahmin edin ne oldu? Bazı sosyal medya kullanıcıları aktristin hamilelik karnının sahte olduğunu iddia ediyorlar. Ay evet yani. İnsanlar oturmuş fotoğrafa bakıp bu karın gerçek mi sahte mi diye inceleme yapıyorlar. Bu arada oyuncu gerçekten hamile ve 3. çocuğunu bekliyor. Oyuncu da şaşırmış bu iddialara. Sahte saç gerçek karın demiş. Ay güzel.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şöyle bir magazin dünyasına bakalım mı? Genç kalmanın sırrı nedir? Hepimiz bunu merak ediyoruz. Bu kez adresimiz Ajda Pekkan. Usta sanatçı hakkında Tayland'dan tam 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Ya tam 25 bin dolar. Yani gençliğin formülünü bulmuşsunuz ama önce kredi kartının limitini kontrol etmeniz gerekiyor. Fakat Ajda Pekkan bu iddiaya sessiz kalmadı ve kendi tarifiyle yanıt verdi. Yani anlayacağınız ortada gizli bir Tayland iksiri falan yok. Ajda Pekkan'ın kendi gençlik reçetesi var. Peki bizim reçetemiz ne derseniz? Bol müzik, bol hareket, bol neşe.

zaman olduğu gibi günlük hayatın kaosunda büyük resme bakmak çoğu zaman aklımıza bile gelmiyor değil mi? Oysa ki hayat tamamıyla küçük tesadüflerden ibaret. Bunları benim aklıma getirense ben bir öykü ihtimaller paylaşımı sosyal medyada bir bakın isterseniz.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sosyal medyada bu aralar çok popüler biliyorsunuz. Bana bilmediğim bir şey söyle akımı. Bu akıma dahil olan bir kişi dünyaca tanınan isimlerin başarılarını değil, başarısızlıklarını sıralamış. Hit olmayan yüzlerce şarkıdan 10 yıl boyunca çalışmaya kadar birçok örnek var listede. Kazananlar kaybedenlerden bile daha fazla kaybeder. Gerçekten de çok doğru bir söz değil mi?

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Hayat eşittir, bence mücadele zaten. Az önce başarısızlıklar üzerine konuşmuştuk ya. Rap efsanesi Tupac tam 501 şarkı kaydetmiş. Mesela bunlardan sadece 2 tanesi ilk 10'a girmiş. Dünyanın en ünlü ressamlarından Van Gogh yaklaşık 2100 tablo yapmış. Hayattayken sattığı tablo sayısı ne derseniz sadece 1. Üstelik o da vefatından sadece 6 ay önce.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

özellikle müzisyenler bence çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ya bir şarkının tutabilmesinin parametresi nelere bağlı? Yıllardır konuşulan şeylerden bir tanesi. Ama mesela Sabrina Carpenter Espresso ile dünyayı salladı biliyorsunuz. Peki onun öncesinde derseniz tam 10 yıl boyunca çalışmış, 67 şarkı ve 5 albüm çıkarmış. Glen Powell'a ne demeli? Tapkın'ın yıldız olmadan önce tam 19 yıl boyunca oyunculuk için mücadele etmiş. Yani demem o ki sevgili dinleyen, bir iki denemeden sonra hemen pes etmeyin bence.

Kral'ın maalesef bugün de sona geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem Aslan bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftanın perşembesinde bu güzel günün tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Yine bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmiyle ben Raylan mikrofonun dışında olacağım. Haberleriyle çok sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı bile. Ben Raylan mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yapılan yeni araştırmalar günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu inkar ediyor. Oysa ki biz kahvaltı etmeden kendimize gelemeyen bir nesiliz. Oysa ki biz kahvaltıyı çok severiz. Kahvaltısız güne başlayamayız. Büyük bir ihtimalle birkaç yıl sonra bu yapılan araştırmayı da çürütecekler. Siz yine bildiğiniz gibi, daha doğrusu vücudunuzun bildiği gibi davranın. Günün en önemli öğününü atlamayın, ama sadece kahvaltı değil, tüm öğünlerde dikkat etmemiz gereken detaylar olduğunu da unutmayalım. Mesela akşam yemeğinden sonra sadece bir dakika hareket etmenin kan şekeri seviyesini düzenlediğini söylüyorlar. Akşam yemeğinin ardından koltuğa hemen geçmek yerine kısa süre hareket etmenin kan şekerindeki ani yükselişi azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Sadece 60 saniyelik bir mesela merdiven hareketi yaklaşık kan şekeri düzeyini %42 azaltıyormuş. Bu yüzden akşam yemeğinden sonra da hareket etmeyi ihmal etmeyin. Kahvaltıyı da ihmal etmeyin diyelim.

Bazen fark etmiyoruz ama vücudumuzdaki eksiklikler aslında fiziksel olarak bazı hastalıkları ortaya çıkartıyorlar. Bu yüzden düzenli olarak vücudunuza baktırmak, düzenli olarak kan seviyelerinizi ölçtürmek oldukça önemli. Şimdi günün erken saatlerinde hatırlatmak lazım ki bu detayları kendiniz için de bir şeyler yapın diye. Mesela D vitamini eksikliğini araştırmışlar. Özellikle ameliyat sonrasındaki ağrıların 3 kat daha fazla hissedildiğini ortaya çıkartmışlar. Yani D vitamininiz düşükse ağrı eşiğiniz de gittikçe düşüyor. İşte bu yüzden diyorum kendinize iyi bakın diye. Kontrollerinizi yaptırın, değerlerinizi ölçtürün. Tamam, bir yaz mevsimini daha geride bırakmak üzereyiz ama belki de bu yaz yeteri kadar D vitamini alamadınız. Siz yine kendinize iyi bakın diyelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı çizgi sanat kitap evinde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi sanat kitap evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Tuğba Yurt radyolarını izledi. 2023 itiydi sonsuza dek kulaklarınıza ulaşan. Peki yıl 2026, Eylül'deyiz, sonbahardayız. Tuğba Yurt yepyeni bir şarkıyla çıktı karşımıza. Kendisini dinlemişken bu yeni şarkının müjdesini de verelim. Onursuz Ozanlarla sevenleriyle buluştu. Şarkının söz ve müziğinde Mercarim imzası var. Düzenlemede de Mercarim'in yanı sıra Muhammed Ali Beşiktaş ve Berkay Kurt da anılıyor. Şarkının klibi de çekildi. Klibiyle birlikte paylaşıldı. Tuğba Yurt'un güçlü yorumuyla, güçlü sesiyle, güçlü vokaliyle yine yepyenisi 2026 bitmeden sonbahara damga vuracak hitler arasındaki yerini aldı. Onursuz Ozanlar en yeni Tuğba Yurt şarkısı, haberiniz olsun. Biz sonsuza dekle konuk ettik. Ömür Gedik'le devam edelim iyi müziğe. Hayatın ritminde aramışsın diyecek

okullar açıldıktan sonra çocukların beslenme telaşı da başladı. Ama çocuklar için değil, veliler için. Beslenmede yanına ne koyacağınıza karar vermek ya da listeye uymak gibi farklı seçeneklerle beslenme çantasını düzenlemek bazen bir yük haline gelebiliyor. Bilenler bilir, anneler bilir, veliler bilir diyelim. Okula giden çocukların özellikle beslenmesine dikkat etmek isteyen veliler için konunun uzmanı çocuklara özel beslenme önerilerinde bulunmuş hanımlar beyler. Özellikle kızlar için büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu yaşlar 10 ila 14 arası iken erkeklerde 12 ila 16 yaş arası. Ama tabii ki her yaş aralığında çocukların sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var. Günlük 2-3 bardak kadar sütün kalsiyum ihtiyacını önemli ölçüde karşıladığını, D vitaminiyle zenginleştirilmiş sütlerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Şöyle güzel taze sıkılmış meyve suları, tahıllardan oluşan bir kahvaltı, sütü, muzu, ev yapımı reçeli, peyniri, krebi, meyvesi, kuru meyveleri beslenmede bulunabilecek yiyecekler arasında demişler. Siz mutlaka fazlasıyla hazırlıyorsunuzdur ama ben uzmanlardan gelen tavsiyeler doğrultusunda bu küçük hatırlatmayı yapmış olayım.

İnsanoğlu son yıllarda ilişkileri çok hızlı tüketiyor. Fark ettiyseniz sosyal medyanın etkisiyle, dijital çağın etkisiyle sadece ilişkileri değil her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Biraz daha yavaşlamak, biraz daha yavaş yaşamak lazım diye düşünüyorum. Bu biten ilişkilerin ardından gelen yaz süreci de insanları fazlasıyla etkiliyor. Hızlı biten ilişkiler fazlasıyla üst üste biriken üzüntüler anlamına geliyor. Bazen şarkılarda arıyoruz dermanımızı. İkilem yepyeni bir şarkı çıkarttı biliyorsunuz. Eyvallah dinleyicisiyle buluştu. Milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan İkilem Eyvallah şarkısında biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan birini anlatıyor, geri dönmemeyi. Çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini anlatıyor. Özlem, kırılganlığın iç içe geçtiği bu şarkıda ayrılığın ardından gelen yalnızlığı, silinemeyen hatıraları yalın ve doğru bir dille anlatmışlar. Peki, Eyvallah. Bu aralarda en çok dinlemek istediğiniz şarkı olabilir ama biz Vazgeçtim Kendimden'le konuk edeceğiz. İkilemi en yeniler, vazgeçemediğiniz hitler ve çok daha fazlası için radyonuzun sesi açık olsun. Hayatın ritmi devam ediyor.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

her gün yaptığımız, düzenli olarak yaptığımız rutinlerin, saatlerinin çok önemli olduğunu söylüyor yapılan araştırmalar. Mesela yemek yeme rutinlerinizin saatleri. Yemek sadece hangi yemek olduğu önemli değil, hangi saatte yediğiniz de önemli. Metabolik sağlığınız üzerinde oldukça etkili. Özellikle gece geç saatlerde tüketilen büyük öğünlerin uyku kalitesini, kan şekerini, sindirim sistemini olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Şöyle diyorlar net bir şekilde: vücudun verdiği yanıt hangi saatte yediğinizle değişebiliyor. Akşam 18'den sonra yemek yemeyi bıraktığınızda vücut rahatlıyor, sindirim rahatlıyor diyorlar. Bu yüzden sadece ne yediğiniz değil, hangi saatte yediğiniz de önemli. Yani aynı akşam yemeğini 6'da yemekle gece saat 10'da yemek arasında çok fark var. Bu yüzden saat 18'den sonra yemek yemeyi bırakmanız gerektiğini söylüyorlar. Eğer imkanınız varsa diyelim, günlük rutinlerimize yemek saatlerimizi de düzenleyerek ekleyelim.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Bugün biraz yeme içmekten bahsediyoruz. Acaba havalar yavaş yavaş serinleyecek, kış gelecek diye vücudun yemek yemeye ihtiyacı mı artıyor? Peki arkadaşlarla birlikte oldunuz, eşle dostla, sevdiklerinizle bir arada oldunuz. Büyük sofralarınız olsun. Ben çok seviyorum geniş sofralarda. Sevdiklerimle bir arada oturup uzun uzun sohbetler ederek yemek yemeyi çok seviyorum. Bu yüzden yemek masamı da ona göre seçtim mesela. Peki siz evinizdeki eşyaları neye göre seçiyorsunuz? Genelde tabii evin şekline göre, evin büyüklüğüne göre ya da kendi zevkimiz göre seçiyoruz. Fakat çok beğendiğimiz kocaman bir eşyayı da eve sığmayacağı için alamıyoruz. Peki mesela yemek masası seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi gelecek insan sayısına dikkat ediyorum. Evin metrekaresine dikkat ediyorum. Rengine, şekline dikkat ediyorum derken keyifli sofraların vazgeçilmez eşyası yemek masasını seçerken kullanışlı bir masaya sahip olmak gerek diyor yapılan araştırmalar. Öncelikle masanın boyutuna bakacaksınız. Şekline karar vermeden önce ihtiyaçlarınızı göz önünde bulunduracaksınız. Mesela ben yuvarlak masaları çok severim ama ayak kısmı ortada olacak. Ayaklarına dikkat etmek gerekiyor çünkü masanın ayakları kaç kişiyi sığdırabileceğinizi etkileyebiliyor. Tabi tarzınıza uygun bir masa seçeceksiniz. İşte görünümü önemli olacak. Ahşap mıdır, cam mıdır, laminat mıdır, ne bileyim, artık zevkinize, tarzınıza hangisi uygunsa, ama öncelik seçeneklerini hatırlattım. Siz de o önceliğinize göre seçin eşyalarınızı ya da daha da önemlisi kalabalık sofralarınızı, eşlik edecek masalarınızı.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

İşten hemen eve döndükten sonra ya da bir gezi sonrasında yorgun argın eve gittikten hemen sonra yatağa mı atarsınız kendinizi, yoksa iş yapmaya mı koyulursunuz? Yapılan araştırmalar, bazı nörobilimsel yorumlar farklı bir bakış açısıyla şöyle söylüyor. Dışarıdan geldikten hemen sonra kendini yatağa atan insanların zeki olma ihtimali %90 daha fazlaymış. Zihinsel hassasiyeti yüksek insanların gün boyunca daha fazla bilgi ve duyguyu işlediğini, bu yüzden beyin enerjisini daha hızlı tükettiğini, bu yüzden daha hızlı yorulduğunu söylüyorlar. İşte bu yüzden de eve döndükten sonra hareket etmek yerine dinlenmeyi tercih ediyorlar. Yani eve döndükten sonra dinlenmeyi tercih ediyorsanız zeki olma ihtimalimiz %90 daha fazlaymış hanımlar beyler. Duyduk duymadık demeyin sonra.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Doğayla iç içe olmanın, doğada vakit geçirmenin hem insan ruhuna hem de fiziksel sağlığımıza iyi geldiğini daha önce konuşmuştuk ama unutanlar, duymayanlar varsa bir kez daha hatırlatayım. Yapılan yeni bir araştırmayla bunu hatırlatmış olayım. Japonya'da orman banyosu üzerine yapılan çalışmalarda doğada zaman geçirmenin bağışıklık sistemimizi %80'e kadar iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki 3 gün 2 gece ormanda konaklayan katılımcıların bazı hastalıklarla savaşan hücrelerinin %50 ila %80 arttığını tespit etmişler. Dolayısıyla bağışıklığınızı sadece 3 gün ormanda kamp yaparak %80'e kadar arttırabilirsiniz diyorlar. Aklınızda olsun. Havalar tam soğumadan, kış gelmeden, sonbahar tam gelmeden şu kamp yapma mevzusunu bir düşünelim. Sadece bağışıklık için önemli, ne de olsa mevsim geçişindeyiz.

En son ne zaman kitap okudunuz? Hani güzel bir yaz tatilini geride bıraktık. Yaz aylarında özellikle deniz kenarında, sahilde kitap okumak ayrı bir keyif veriyor. Ya da evde kendi kendinize vakit geçirdiğiniz zamanlarda ilk fırsat bulduğunuzda kitap okumayı tercih ediyorsanız eğer, ne mutlu bize. Singapur'da kitap okuma alışkanlığı gittikçe zayıflamaya başlamış. İşte bu yüzden bu alışkanlığı yeniden canlandırmak adına 5 yıllık bir kampanya başlatmışlar. Tren beklerken, kafede tek başına otururken ya da günün herhangi bir anında Singapur'da kitap okursanız eğer size para ödülü verecekler. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla 5 yıllık bir kampanya başlatmış ve okuma sürelerini hükümete ait internet sitesine kaydeden vatandaşlara küçük ödemeler, küçük hediyeler verecekler, ödüller verecekler. Okumanın puan ve ödül sistemiyle oyunlaştırılmasının insanların kısa ve yüzeysel içerikler arasında durmaksızın gezinmesine karşı etkili olabileceğini düşünmüşler. Bence herkesin böyle küçük ödüller vermesi lazım. Hatta aile içinde böyle ödüller vermemiz lazım kitap okuyan çocuklara ki kitap okuma alışkanlığımız devam etsin.

Hafta sonu bir adım daha yaklaşmışken Perşembe'nin tadını birlikte çıkarttığımızı düşünüyorum. Zira hayatın ritmini dinledikten sonra günden daha fazla keyif alıyorsunuz. Bu yüzden hafta içi her gün yanı başınızda hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başındayım. Bugün de günden keyif aldığımıza göre, biz ayrılan vakti tamamladığımıza göre hoşçakalın diyebilirim artık. Yarın yine haftanın cumasında günün iki saatini paylaşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.